0: hakkında bilgenimde canın an bir minute gitti dilim. Geçir beni.
1: After Radio.